Dusian Badancı mı geçiyor? Dusian Badancı mı geçiyor? Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bülent. FM 98'de.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

haritamız mı? Menon Şehir. Bugün biraz yine şöyle sakin lahalardan çetleşiyoruz. Biraz yine pozitif dinamikaya ege. Lahalarımızını tartmadan alıp işe salıp, sizler gibi cezirme yazdığınız solum akşamı hoş keyfet ulaşıp uğrunu koramayın.

zaman sonamaz bundan uzulur. Çünkü biz organ koyduğumuzda bu talep bu. Yani özüm ki sual verdim de al-alim adamların hayatıyla yana kança yaşıyorsunuz. Nima berdi odamlarni hayotiga termulab o'tirish? Nima berdi? Nima topdingiz?

Assalomu alaykum, sotamizlar, xayrli osom hammalarga. Men boya yuqorida savol bergandim. Bugungi kunda kimdandir xafa bo'lgan joyingiz bormi? Yoki kimnidir kechira olmagan

Fabiana Zotem tronasını dinleyemez mi? İşitmekçi bu gelle bağımın. Dil uçumuzdan hat gelip bitti tronalayın. Son elbette bana şu namı bilen ifirge kaytamız. Bugün edebmanı kuvnak ifir utkazmakçıydım. Bu madı barabır. Tinglovchilar, umuman yaqin insonlar o'zimni mobil telefonimga telegram orqali yozishyapti. Sokin dastur bo'lsin, she'r eshitaylik. Vaholanki bugun boshqacha yo'nalishda ijod qilmoqchi edim. Demak, sizlarga mana shu kechki suhbatlar ma'qul ekan tushunishim bo'yicha. Burastirib qaytaman. Hatta slozni shubtamizda. Ikki og'iz jumla o'qib ketayman, mana shu musiqa sadosi ostida. Nima haqida bo'lsin? Ko'pchilik futbol ko'rgan, futbol tugadi-yu. 2-2 adashmasam durang bo'ldi. Argentina va Misr. Daydi shamollar shaharni yana kezib yuribdi, manzilini qidirgan. Darveshlar kabi ora-orada meni ham yo'qladilar. Yuzlarimni siladilar va seni sog'inching qayerlardandir. O'zining taftini namoyon qildi, men unga taslim bo'ldim. Seni eslamayman deb sog'inch eshiklarini mahkam qulflagan edim. Seni boshqa sog'inch manziliga chorlamayman. Bordi-yu sen chaqirsang u yerga qaytib bormayman deb o'zimga so'z bergan edim. Lekin baribir. Yoz mavsumining kechki shabbolasi meni mag'lub etdi. Meni so'nggi taslim bo'ldim. Meni yana sog'inchlar bilan sen tomonga otlandim. Yurakdagi sof sevgim ila sen bilan ko'rishmoqni istadim. Qayerdasan ayt, qatlardasan o'zi.

0: Avazxon yozyaptilar, Nigora Bekbergan. Yana bir qancha tinglovchilarimizni ismlari. Xo'p, bu yerda bir somiyimiz ketish oldi, bitta she'r o'qib bersangiz. Mavzu zo'r, qalbni uyini eshitishimiz va uni malhamini topib, unga umr davomida taqdim etib borishimiz lozim. Biz insonlar odatda qalbni teshilgunicha sinaymiz. Qalb o'zi teshiladimi? Qalbni masofasi yoki shakli bor deb o'ylaysizmi? Qalb bepoyon, cheksiz. Uni hech qanday masofalar yo'q. Juda cheksiz. Yangi soat bizda. Va xayrlashamiz.
1: O'zbekistonda soat 24.
0: Yangi soat, yangi kun xayrli bo'lsin hammangizga.